kurt da bu Bedoza Apo Osman Sebri. Doz helti bi hisreta Doktor Nurettin Zaza. U malbata hajo. Jiser ta bine khati. Jimerdin ta kamşlok un sebini. Dervesi tervesipiye. Rengin kirin jiyana kurdi. Bi huner khabat u khizmeti. Mamosta Kadrijan Dilkovan u malbata Cemil Paşa. Derbeder bun, sürgün bun, bi hasreta azadiye. Ji Amedê ta Kamışlokê û seranserê dinyayê. U fedekar, hevalbend, u hizmet kirin mala Remko. Bernasin, bipirsin îro jikeke İlyas û kaharê Remko. Dê ji we re bibêjin, çawa kişandin zilm, êş, îşkence li zindanan.